0: Satırda.
1: Ablaqlarını qidirayotgan bo'lsangiz, demak siz hali o'zingizni topmabsiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: uçup gitmeyapsın desem, ben de indi karıp kaldım. Uçup, yaka barışım gerek, bir adam uçup, yaka gelişim gerek dedi. Deyyy, sakutap görsem, menge nüvi gidineyken dedi hala. Karga gel, vü gidin, nüvi gidin, ne paydası var olay? Söyleyeyim sakutap gelip diye gene.
1: Hangama ustaları.
0: İnsaniyet ki, insaniyet hangi özgürlüyor? Elbette, yaşlıyorum hangi elbette. İnsaniyete bozuluyor. Bir tanesi Sümele'yi bakanımızdan ki, kasalar diye şirket gelirken, bey bey bey bey bey. Ki Sümele'de yine bağırma kızım dedi. Bağırdı, yine bir kasap geldi. Sümele giyip, ben buna kadar Sümele yemeyeyim ben dedi. Otge ile ne vuruz peki dedi. Hey, bu hakiki Sümele'yken. Rengi hem Sümele'ki o şeydi. Şirinliğini karayın. Vitamin, minerallerine boyayken. Hey şu vitamin, kulaz Sümele'yi de oylayıp topken adamga Nobel mukafatını bir iş gereğiydi. Karayın, Nobel de mi tanırken bu adam? Ben ettim, akıya dedim, külgülü barış gerek yok. Bu Sümele'yi oylayıp topken adamın Nobel mukafatını verip bu muydu dedim. Neme geldi dedim. Çünkü Sümele'yi dedim, Nobel'den 2000 yıl aldım payda bakan dedim. Onun için dedim, Nobel'de oylayıp topken adamın Sümele'yi veriş gerek dedim.
1: Hangama ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bizi Abbas Guruhu'nun müzikaları eşittiler. Ne mi uçur Abbas Guruhu bu sefer kasetimize çıktı? Çünkü otken sefer Abbas Guruhu'nun rası kapırganımız işlerinde bu sefer. Toy, yedi seyredi toyda bu Amerikalı mihman ki oturgan. Bu oturgan mihmanlarını görüp, akıbat, kadir kımatlarını görüp, dasruhanını görüp, hizmetkarlarını görüp, sanatkarlarını görüp, kal kalıp, unustan bunuzuya kalıp otursa, Abbas Guruhu kep kalan egen, haliki mihmanını aldı, çarp kaptı kendini, kendini, va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va oltita karnayni mashina qilib turganmish u. Yana yaqinroq o'tirib qolgan ekan, haligi mehmon ustidan aylantirib mashina qilib chop qopdi. Va va va va va. Sochlari tikib ketgan amerikalik ketib qolishini ham bilmaydi, o'tirishini ham bilmaydi. Aylantirsa mashina qilib o'tirganmishdan. Mamna qasa chasa mashina qilib o'tirganmish. Gipnozga tushib qolganda xullas. Hali kobra ilonga sunna chasa qotib qoladi-ku. Mashina qilib o'tirganmishdan. Aylantirib cholib qarang, karneyni ikki bo'lak qilib turib, shuni kiygizib qo'yib turib, yarimtasini chop qopdi-yu aylantirib. O'sha tomi ketib qopdi-da haligina. Bu qanday muzika asbobi ekan deb hayron bo'lib tursa, uchga bo'lib, to'rga bo'lib, sekin cho'ntakka solib, bekarni ichib ketadi demishdi.
0: Sangoma ustalari.
2: O'sha bola zabitni aylantirib, endi ko'proq gaz sotadi-yu. Mazizikil olar ekan. Mazizikildan keyin mashina olar ekan. Mashinadan keyin uy olar ekan. Biladi dadasi, uy ham bermaydi baribir. Xotini ham bermaydi. Keyin uy olar ekan. Keyin vaqti bo'lsa pul to'plab uylanar ekan. Keyin vaqti bo'lsa o'sha eri xotinlar vaqti bo'lsa bolaga vaqt qarashga, keyin farzand ko'rar ekan. Bo'lmasa yuraverar ekan. 35 yil kirsam befarzand yuraverar ekan. Buni yerda uyat qilmas ekan. Nega farzand ko'rmayapsizlar? 35 yil bo'lib ketdi buyog'i. Tezroq farzand ko'ringlar demas ekan. Sharoiti bo'lsa farzand ko'rar ekan, keyin o'sha farzandga ikkalasi ham yopishar ekan. O'sha bolani erkalatib, tarbiyalab, chiroyli qilib, haligi bir mukammal bir yigit qilib tayyorlarga qiz. Bizda-chi? Bizda 17 yoshli qizga 18 yoshli yigitga uylantirib qo'ydik-ku uni. Sizga uylantirib qo'ydik. Maktab bitirsa bo'ldi, uylantirib qo'yma o'g'lim deydi.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozo'da, Bozor'dan ne mi aldın?
1: Vay, Oziyem, cüddeyem, zor narsala çıkıttı Vostaki.
4: Menge bura nasıl aldın mı?
1: Yok, Vostaki, ben karay.
4: Ne mi diyorsun?
1: Yaraşıptı mı?
4: Yaraşmam.
1: Ne ona kadar eskice bergen, ama polizge şulanı aludum.
4: Sanki bergen, işsiz pulları mı?
1: Doğrusu neydin, mi ona kadar yaraşmaptı mı?
4: Yok. Turrağı sağ ola gerişmegansın.
1: Ya, karin tüflüküm hem cüddü hem çürali. Yupkanı karin zorluğunu.
4: Yupkin, birinciden kelte. İkinciden oyaların kışı. Üçüncüden tüflüküm cüddü hem belen. Dördüncüden sana bu oyalarını şipirge zor kuşak durdu.
1: Yok.
4: Şuna kadar.

0: Express Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Aynısı bana o yaşlarımız bana gözleri yanıp oturuştu. Bahar peydi de aynısı üylenme gelirge. Uşa dertki çelini kuşaydı. Bahar tasır kıptı dedi. Aynısı yigitlerimiz ozgarıp. Koldan tarak çıkmaydı o kadar. 17-18 yaşı yigit kızı getirip verin. Üyüde oturuvalı nukul aynen röprası oturuyor. Saçını tarrağı uğradı, tarrağı uğradı. Bir adam arkaya kalıp, arkadan oldu yıkarıp, tarap kaladı. Memle kazı gönülen giyip, tarap kaladı. Saçlarını pırçırken buzup taşıp. Değil arasından karaptır bu başarını kara. Bu ne kadar hınlı başarı olması gerek bu cihanda. Bu başarı bilen dünyadan tağıtıp geçsem gerek o. Yine vahşattan pırçırken yakılacak. Kimde de yakıs geledi. Kimlerde ozgatırıp, ozıça şiirler, gazeller yazadı. Şair bu mesleği mümkün. Peki o şüphette şiir yazadı. Bu baharı tasarı. Kızlarımız ki, kızlarımızdan bu düşünü ozı. Kızlarımızdan başkaça böyle açılışıp. He, o şey yürüyüş duruştan malum olup kaladı. O şey bahar tasir kıptı böyle gibi.
3: Hangame ustaları.
2: Aynısı şaharlık yiğit kızlarına kışlağını yiğit kızları yüzü köp havas kılacak. Çünkü şaharda şüreşiş asan bana dökün cahı köp. Mesela kızını yüge kürp geçeceğim şaharda hiç kim demeydi. Eşit kongalan zın basıp selamun aleyküm. Huzur kızız falan çıkan uyudu mu? Ha uyudu. Bunu bir şahı verin. Hop siz kim balasın mülake? Ben bir gün okuyacağım ben mektepte. Bir gapım vardı. Ha bir gün okuyacağım. Falan çıkan çıkayım. Sınıf da açıp kepti. Çıkıp eti orada. Kışlağda şey. Kepti kızız uyudu mu? Ne miydi? Ben bir gün okuyacağım ben. Bir gün hazırım bir gün okuyacağım. Ben bir gapım vardı.
4: Benim kızımda gapim var mı?
2: Ha gapım vardı dese.
4: Sen ya?
2: Ha benim gapım vardı.
4: Bul, bul.
2: Söz. Hazır şakırı verin. Ben işte tutturayım. Hadi mı? Ketip kalmayayım fakat. Alışmazdım mı bana? Bul. Hazır şakırı verin. Ketip kalış yok ha. Şimdi girelim mızıkla alıp. Kadın! Kızın çakırı verin. Taşkara gibi çıkayım kızım. Şu yigit sizi tanış mı?
4: Tanış. Nege bu manı kanadanımı gelip hemen aldı şermanda kılaptı bu? Teşireyim mi? Birbirini seversen mi?
2: Yoo biz birbiri okuyamız kalan kız. Doğrusunu aç. Kasam içip. Burası bir yapım var mı? Şuna etken gelin.
3: Hangame ustaları.

0: Gorn.
1: Na so, was ist so das? Na so, uydam san, kırsan mayla mı?
2: Voy, ki asıl zoda tinçliy mi?
1: Uyda hiç kim yok mu?
2: Hiç kim yok, ne miydi? Bir mal yapırır, ne gibi pıçırlıysan?
1: Bilesen mi na so, man bir halde pul topu aldım.
2: Kança?
1: Bir halde, dağın dolardı.
2: İsi ne yiyemiz ha, kanaka dolar?
1: Voy, rostan dolar, uzmam cinli bop kaldım.
2: Kattan top değil.
1: Sani ki keva tutdum kuch diyotgan ekan.
2: Qani, olib kelayim mi?
1: Yo'q, birortasini kuchib qolgan bo'lsa, qidirib kelardim, kutib o'tirdim. Kelmadi.
2: Keyin uyinga olib ketgansan-a?
1: Yo'q, endi nimaga olib ketaman? Militsiyaga olib bordim.
2: Voy, tente, olib qo'yishgandir militsiya deganlar.
1: Yo'q, nima shoshasan, eshitib turgan gapimmi? Ular hech kim pul qidirib kelmadi deb meni qaytarib yuborishdi. Keyin pulni qalbakimi yo'mi deb bankka tekshirtirgan olib bordim. Haqiqiy ekan.
2: Xo'sh, keyinchi, keyin nima qilding?
1: Namuncha hovliqasan. Keyin xaltasi bilan ko'tarib, sani oldingi keva tutdim. Shuncha pulni boshimizga uramizmi deb ko'chadagi axlat qutisiga tashlab yubordim.
2: Esingni yeganmisan?
1: Ey, to'xta, gapimni oxirigacha eshitgin.
2: Ey, bore.
1: To'xta, sen-chi ehtiyot bo'l, eshi.
2: Ay, boshim. Nima demoqchi eding?
1: Xaltadagi pulni axlatiga tashlaganimdan keyin ko'zimni ochsam, shumakan demoqchi edim.
2: Nima?
0: Ikki dugona.
3: Olan aytin yor yor
4: Yayrab qolgani keldik nasib payti yo

0: hangama ustaları.
1: Uşu böyle zaptı aylantır beni kopra olarak gel sata diyor. Matizikil alarken, matizikildeki maşin alarken, maşineden ki uyu alarken. Bile dedesi uyama vermeydi barber. Hatınama vermeydi. Ki uyu alarken, ki vakti bosa pul toplap üylenirken. Kim vakti bosa uşa eri katınlar vakti bosa balaga vakti karışken. Ki farzan kurarken. Bu masa yürü uğrarken. 35 yıl girsen bir farzan yürü uğrarken. Bunu etti uyatkamazken neye farzan kurmayapsınlar? 35 yıl bekletti bir ağa. Tezora farzan kurarken demezken. Şarayeti bosa farzan kurarken. Ki uşa farzan ikelesi mi yapışarken. Uşa bana irkalatıp terbiyelep çırağını kılıp. Öyle ki bu mükemmel bir yigit kıtayarlar. Kız. Bizde şey. Bizde. 17 yaşar kızı 18 yaşar yigit ki ülentirip kaldı ki onu. Sen nasıl ülentirip koydu? Mektep bitirse buldu ülentirip koyma oğlama dedi. Kızıma mektep bitirse mi çıkar oğlama dedi. İki onu şart ülentirip kaldı. Mesela bizde darı başını da 3 aydan ki hemen hava atırıp hemen dedi. Değil mi o dedi? 3 ay tuttu lan. Hayır yaş ki şimdi bu kadar. Şimdi birbirine tanıştık bile hala atını en bilmesi gerek birbirine.
2: Hangama ustaları.
1: Bazen hayran kalırız. Bizim ballarımız niye bunday, niye bunday dediğimizi öyle ki akıllilerim cüneyem kop. Lakin bazen özümüzün sabah çubuk kalamız. Ben mesela yaş ikide ballarını ana sütüge töydürmezsen mal sütü bile katta kalamız. Mal, demek özün sütü var. Lakin uşunu 15 metre oturuşka vakti yok. Ana uçtuk kılış kerek, ana uçtuk kılış kerek. E bol diye, bol diye, bol diye. At var adı kent iş bile. Hale böyle hiye yuye yedim. Yakı var adı bir akı geldi. Opas yedim. Ana bütülük edeyim. Pakırdı üstten bütün kez sabah erken aşın ya. İçip otursun. İş kıyana koymayıp diye. Hazır atın kesin bana uruşat diye. Hani böyle kattı bütün kez sütü yapıp kaldı. Yemi ve torun mazaka sütü içip. Ha mol sütü ne bana karakteri? Mol da karakteri o tabi. Mol suzanmış bozu. Suzaman dedi kim katta bozu. Tepanmış bozu tepaman dedi. Ha insandan insan iyilik, adam iyilik, mehir otadı. Bir nur otarken. İnsandan insan sütü bilen katta bakan çakalarla umumun kesel bulmasıken. İmmüniteti küşeyerken. Ha mol sütü ne otadı? Mol o karakteri otadı. Yen insanın katta bakanın insanın aklını talep kılamış. O şey mol sütü bilen katta bakan oladı. Elbette talep ve cevap vermeydi.
2: Hangama ustaları.

0: Kuldirgich.
1: Restoranga bir odam kirib kelib, "Kechirasiz, kecha men shu yerga kelmadim?" "Ha, keluvdingiz." "Rahmat. Kechirasiz, kecha men 2000 so'mlik ichmadim?" "Ha, ichdingiz." "Xudoga shukr. 2000 so'mni kecha yo'qotib qo'ydim deb o'ylanman."

parça buldun. Ey gül, ey gül, unuttun mu ya ki bütkün? Kaylarda siz birinci sevgim, köksümde çok sonmay kelyapti. Gapim olmaz bu qaysar ko'nglim, boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.

0: Caz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Şaharda bro indeme diyor. Yaş yaş yiğit kızlarımız cüp cüp bulu oturgeni koyarımız. Körgen adam baktı olsun iki de çırali yaş oturup deyken bir birgen münasip kendi oturup getirdi şaharda. Olas bro indeme diyor. Akışlardı ketten kuğu yürüdü. Mesela özümüzden çok görgen. Parkladı yiğit bana kız oturup gap yok. Tugap bugan gap. Hani ufka karak terimeli olur şey. Gap yok. Öz yok. Her zaman da yiğit. Hala hamer oturup getirdi gördün mü? Ne mi desen yangı çıkan maşine hamer. Kayısı bro. Ooo ketten uz yok uz. Oldu şu an bitti gap durdun geldi. Ve ağabeyene cüm odur şöyle. Rörtü adam gibi, tolöyleyle yıkayın gem. Hani? Ne kırıyorum? Kim de bolasın sen? Diydiğin adam yok. Akışlarda çıkıp, o şunun için toylar bahane didar ganimet. Bazen toy bulmasa, yiğit kızını kıdırıp, kız yiğit kıdır baladı. Bir tamanda kızlar kıpkızıl, bir tamanda kapkara yiğitler kırıcılar. Birbirini ıslap kala, keygen mekendir. İki adamı konuşmakken. Birbirini tanıma yaptı. Koltuk diki o yapıyordu. Tanıma yaptı, ucu uzgarıp etken de. Yaşlar tez göre ızgardı. Ha şu okşu yaptı şu mekan ha. Mama da korup basıyam, ima aşağıya başladı. Kız böyle yam. Mama da bir çekeç basa, divarda oturup alıp kalaysız. Keçiyem geldim çıkmadız o. Önünüzde altaya çıktı, bana kovup gitti. İtizi koyuvardı, sarı kaldı yetim alışıya. Ona kalmazsa da, eğitim o siz bu meydim mi? Dip tural mıydı? İki o birbirine teyin yapıyor. Şuna şimdi kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, İki oyam yok. Burak korup kalmasın deyip, iki oyam birbirine teyin yaparak dedi, şart getir bana. Gelip geçip, gelesem oylayıp çıkardı, okulamazdan. Ne dedim? O ne dedi? Toyum bolat dedim. Savuç gelip dedim. Toy yine uçraşkınca, savuç gelip bugün, toyam çıkıp, utubu bugün. Tamam.
0: Hangame ustaları.
2: Albatta bu qiyin, har qayerda sharoit hal qilib bo'ladi. Ayniqsa yoshlarimizga qiyin. Mana sovchilikka borganni umuman yoqtirmaydi bular. Dada, nima qilyapsiz palonchilikda de, sovchilikda? Ya, ha uylanadigan men bo'lsam, mendan bir og'iz so'ramaysizmi dada? Ha u qizni sevgan yigiti bor, mana o'zimni sevgan qizim bor. Bir og'iz aytgansiz deb, ana bu yoqqa qarab jo'natib yubordim. Hammasi bilardi. He, hammasi boshlanib ketardi dada. Desa, endi yetti pushtini surishtirib, xolos sovchilikda ham bir katta sir bor edi. U odam haqida katta informatsiyalar olib turib, keyin masani uylab qo'yishim kerak. Chunki sen bizdan keyin ham baxtli bo'lishing kerak. Dada, kerak emas unaqa sovchilik. Mana borsiz, mana shu qizni uyiga boring, o'zimni sevgan qizimdi. Xo'p, o'sha qizni otasi kim bolam? Otasını tanımayız dede. Hop üyleri kayırdı balam. Üyleri birden korunmayız dede. Hop üyü korunmasa, otasını tanımasak. Biz kandayak bilemiz o kız bala kanaka. Hani bir bolgoz kelinin uzun bir tarifle bir şey dese, bolgoz kelinin tarifle yapıymış. Dede, bolgoz kelinizde gap yok. Okumuşluk, çıraylık bir kelişken nazikine kız bala dese, nazikine bize doğru kemiydi. O zaman nazik oturdu. Bir tamamda su basıp getirdi, bir tamamda kar yağı alıp, bir tamamda umman hava sık. Bu ne kadar bastaydı balam? Ette toydengi çapak çapka mıydı? Biram nazik, biram nazik. Aklın bosa, eğer senin kellen bosa, bizden ailemiz katta dergahımız keyin. Kızlarını bakvatı gibi uyla.
0: Hangame ustaları.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanlar.
3: Asıl Zoha'da. Esinde ama bundan bir yıl oldun yenge oyen telefonumu yokatıp koyudum.
2: Ha esimde Ozyam. Rasa zor telefon idi de orta.
3: Ha rostan amçıralı idi. Şu keçi ançıdan beri kimi yürge şımımı kiyganım. Bilesem mi içiden nama taptım?
2: Nama telefonu taptayım mı?
3: Ayo telefon namaz. Şımı çöntegi de yırtılgan cahiyi. Manımca telefon uşa teşiyden çöpüken bose kere.
2: Ha bolişi mümkün. Ama el koy bu yapılanı ki ders kılıyılıp akhir ertegim tıxan kurdu.
3: Bilesem mi asıl Zoha'da? Oyum har doim itil. Ahma odam akliye karayende kemra narsani bilerken. Shuning uchun ham ahmoqlar ko'p savol beradigan bo'lishar ekan.
2: Ha, shunaqa degan. Endi bildim. Nimaga domlalar imtihonda savol ketidan savol beraverishini.
3: Ha, shuning uchun ham har safar imtihondan yiqilganimiz yiqilgan.
2: Bilasanmi, Nazo, o'zichi uyquing kelsa, domlalarning darsiga kirishing kerak.
3: Iya, qanaqasiga?
2: Mana masalan, fizika domlamiz, Ahror aka. Har safar ularning leksiyalariga kirsam, uyqum keladi.
3: A kechasi tim telefonda gaplashganingdan keyin keladi-da uyqu.
2: Bitta mana emas, hamma uxlab qoladi. Mana masalan, kecha darsda yonim o'tiradigan Botir uxlab qopti. Domla, menga yoningizdagini uyg'otvoring deydilar.
3: Xo'sh, sen nima deding?
2: O'zingiz uyg'oting, chunki uni men emas, siz gapirib uxlatdingiz dedim.

0: Кеч.
1: Ayol kişi ömrünün üçten bir kısmı dadasının, ikinci kısmı da erinin ve üçüncü kısmı da kaynotasının asabiga tegadi. Demek, en beozor ayol bu farzansız, oilasiz ve yetim ayol.

0: radyosida.
1: Hangama ustalari.
2: Uşucu bolsa gerek. Bazen hayran kalırız. Bizim ballarımız niye bunday, niye bunday dediğimiz oluyor ki akıllilerim cüneyim kop. Lakin bazen özümüzü sabah çubuk kalırız. Ben mesela yaşlı gibi de ballarını ana sütü toydurmazsan mal sütü bile katta kalırız. Mal, uzun sütü var. Lakin uşunu 15 metre oturuşu vakti yok. Ana uç tıkırış gerek, ana uç tıkırış gerek. E bol diye, bol diye, bol diye. At var adı ketmiş böyle. Hale böyle hiye, yuye, yedim. Ya kabarat bir hakik geldi. Opası dedi, hani bütülük edeyi, pakırdı üstten bütülük edeyi, sabah ergen aşın ya, içip otursun, işki yana koyma yaptı ya, hazır atın kesin bana uruşadı diye. Hani böyle, kattı bütülük edeyi, sütü yapıp, emeyip, atıvarız mazaka, sütü içip. Ha, mol sütten ne bana karakteri, mol da karakteri o tabi da. Mol suzanmış bu suzaman dedi kim katta bu sen, tepanmış bu tepaman dedi. Ha, insandan insan iyilik, adam iyilik, mehir otadı, bir nur otarken. İnsandan, insan sütü bilen katta bakan bu çakalarla umumun kesel bulması iken, immuniteti küçüyerken. Ha, mol sütü bilen ben otadı, mol karakter otadı. Kim? İnsan katta bakanın insanın aklını talep kılaması. Şimdi mol sütü bilen katta bakan bu arada. Albette talepe cevap vermeydi. Bana şu tamallar var, lakin bizim ballarımız akıllık. Cüdem akıllık var, var bir an. Bola bosa iş yok bu dedi. Bir bola çağ ayağın teki beşli gışlı koyu alıp, gışlı su geçip alıp, eşiğini kumuranı kına kese kolunu çözermiş. Hiç kolu yetmezmiş, sakresem yetmezmiş. Bir rahmeti adam korku. Hacım, kolu yetme yaptı mı? Şu kına kını bası vereyim mi dese, ha daha bası vereyim dedi. Ne için martta basım antı? Beş martta dedi. Erinmegen sarttı karayın, zın zın zın zın zın beş martta basım. Ana, endi ne kılamız? Cihan dese, endi koçamız dağıdırmış. Bura onu yiyor ki bu.
1: Ama ustaları.
2: Günü için bu sefer mehnet diken derseden korkmaydı. Öz beydi balası tukulganda mehnette ortası tukuladı. İşanıyla. Yapıştı bilmeydi, yürüştü bilmeydi halas. Atı anasını söylesen bilmeydi, atını söylesen bilmeydi. Kolda çöp, koy haydaştı bilmeydi. Çiu, çiu, çiu, çiu. Atı inemezsin, Çiu, çiu. Atı ene atı kimsin, Çiu, çiu. Koy özü indi kimsin, Vapşı kapıralmaydı. Lekin koy bakıştı böyle de. Vapta hayırsız. Harin, atını bilmeydik. Koydu, koydu bakıştı böyle de. At anasını tanımaydı ki koydu tanıydı. Bizi ballarımız şuna kanka yaşlı giden mehnetke ve mastık ol geldi. Üçüncü canım hiç kaçan mehnet böyle kaçırıp olmaydı. Bir balışı bir onun bağı yıkırıptı. Şokta. Olmalardan oğullar meykeli saptırsa babam korup kap. Tuş paska. Yüzelmişsem oğulluk kıganı. Hala karep durmasana atın geyte ben tazriğini verip koyman dese. Olmadan karşılap. Oldu o. Bana otam bana uruşmayınlar da dedi. Ne ki uruşmayacak sana otan gidiyse yani olmadan karşılap. Çünkü otam da olacağım hala ne kadar ahta oturup da durmuş.
1: Hangama ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki kildiz mi?
3: Kildim. Kudagi şükür.
2: Ay yaş, kimler zalmaştırıp çıkayım?
3: Azade, ben de karar verdim. Önümdeki bir pasi kimler zalmaştırıp çıkayım? Onu kılayım, onu kılayım. Bunu iyi ki geldi. Cisal mülayim, rab olup, kuz koşlarını süzüp, tak koyup o kutuzu bu muydu mu?
2: Kudayım, ben de makvam ben.
3: Bir pasi kimesinde dongulup bana geçerim çıkayım. Kimin zalmaştırıp çıkayım diysen. Sal erkelerim de kuz koşlarını süzüp, da ayol erke erke kıladığı muamelelerini, mülayimliğilerini bilmiyorsan şekilde ya sen.
2: Bir kemi şu yetmeyi durdu.
3: Menge kere prostacı çünkü gereği az yine er bilen kadının ortası da az yine bu seyem mülayimliği buluş gerek. Şunu yapayım mesela şu durup kardan uğraşayım kereyim mi?
2: Hop vastaki kanı yürüyün çay içemiz.
3: Ben senge kuzuyun ala kulakı gindi gelmiyor mu? Narra dur.

0: radyosuda.
1: Hangama ustaları.
2: Hala etti mi? Ben tanıyorsun mu? Yok. Falan koşuda yaşayamaz yok. Ben palancı palancı bir şakırdım ben dedim. Ben dedim. Ben hacı et hacı. Hep ozu ben dedim. Ve tanıttır ben ustalıkta dua kılayım dedi. Dua kılayım. Ne ki kimliğini bilmedim bari. Şimdi buralarda kayısı birini eşitemez, kayısı birini kuyamaz, kayısı birini yonamaz yani. Meyle, bunların ki toğul olursa, lakin hazır koşuşun niyet kılı olması gerekir. İlham parmağının ki o şeye koşuşu olsa, kaneydi. Gülüs Manu'ya koşuşu olsun, maşi kısımız, ya ki rakası olsun. Uzların kubaydırıp koyup, namın ki kubakam, bilerdi de koyardı. Uzların, dünya kadar yapsınlar mı? Ayağlar aynısı. Koşun için kereysiz kadirler değilmez, kereyli kadirler niyet kılıyla. Bana Uzbekistan'da ne yetişmeydi? Alımlar yetişmeydi. He? Zor zor kasıplar. Mesela büyük insanlar yetişimi yaptı hazır. Yine bir nerse. Hani stadyonlarımız var. Tenislik adlarımız var. Uşuna gerekçiz. Sportsmenlerimiz yok hazır. Hani boksörlerimiz var. Peki zor futbolistlerimiz yok. Hani Uzbekistan terme komandası büyük cihan çimiyeti kazanışılmadı. Kazanışılmadı. Ne bu sebepte? Çünkü yok hiç kim. Yani yer komandası. Takıp gitken oranı. Fermerlerin bolunu bol verdikken. Olas onu söyleyeyim. Onu da yapıp oldu mu? Onu da yapıp bitti. Mirjalal Kasimov vardı. Uyan pensiyeye çıkıp trener babam. Kutulup duruyor yani. Çünkü Mirjalal Kasimov bir ozu zor oynayken bana kakalı boğma kendine çataldı. Bana televizyonu körü oturayım. Bizimkiler tepe aldı. Varadan tepasından 20 metre balla yediden otup geçse. Yani futbolçularımız kan dayak kaldı. Hıh! Kaldım yok. Yeh! Kaldı. Kudu sal kakalı dedi. Kalı borç gibi. Oh! Oh! O yanı gen barmadı. Yaklaşmadı. Üstüne yanıp da varada koysan hem onu tepasından otup geçerdi. Yani arkasıya karap karap kaldı. Eh! Kutup geçen de yakın. Munaqa moment birinchi marta bo'lishi menda dedi. He, u undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Ha, turgan joyda tepaga qarab tepki mashinasiga. Voratov yozib bo'lgan.
0: Hangoma ustalari.
2: Xinoli qorni ko'rmayapman, vaqtim yo'q. Men yangilik tayyorladim xinoli qorni o'rniga. O'zimni gaplarimni yozib, shuni qaytarib o'tirdim. Yoki oshinni, yoki boshqalarini ko'rmaganman. Bitta ko'rdim qish paytida o'sha haligi tangim kino nomi. Nomi nima edi o'zi? Saroy javohiri. Ana film, mana film. Men nima uchun filmda o'ynamayman? O'shunaqa filmlar bo'lsa o'ynardim dedi. Men kinoni ko'rgandan keyin nimasiga e'tibor berdim? Ana salomlashish madaniyati, ana ovqatlanish madaniyati, ana insonni bir-biriga hurmati, bir-birini eshitish, bir-birini ko'ziga tik qarash yo'q, yoki bir-biri bilan gap talashish yo'q. Tangimni bir necha bor masalan aybdor qildi. Aybi yo'qligini biz ko'rib turibmiz. Tangimni o'zi aytib bera olmayapti. Endi degan paytda 16-chi seriya tugadi deb yozib qo'ydi. Endi gapiraman men. 57-chi seriya tugadi. Ayta olmay qolib ketadi. Betir nega aytmadi? Gapirib olish kerak. Nega jim turadi? O'zbek ayollar shunaqa turadimi? O'sha narsalarni ko'rib maza qildim. Film haqiqatan ham zo'r. Mana kasallarni qarang endi. Mobodo ko'rib kasal erkak kishi bo'lsa, tangimni qarashga haqqi yo'q, chunki bu ayol kishi. Shuning uchun majlis qilib o'tirishdagi o'tirgandagi ustozlar, tabiblar hammasi qo'l ko'tarsa, rozi bo'lsa, o'shanda ham guvohlari bilan oldida 5-6 tabiblar turadi pardon orqasida. Bu kelib sekin o'shani pardon orqasida bunday qo'lini chiqaradi-da, uni bilagidan ushlab turib, qon tomirdan aytib beradi, qanaqa kasal bo'lgan. Igna qo'yish kerak deydi. Qo'ying demaydi. Yana majlis vozdik. Igna qo'ysak foydasi bormi, ziyoni bormi? Qo'ysak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mobodo ziyon bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bu nimadan bo'lishi mumkin? Kasallikni aylantirib topib tariqini. O'shandan keyin yana bitta savishalik turib rozi bo'lyapti. Keyin igna sanchish boshlanyapti. Bizda ham shunaqami? Bizda ham xuddi shunaqa. U doktorga kirsak ham siz mani kasalim deydi. Bunisiga kirsak ham siz mani kasalim ekansiz deydi. Bunisiga oldiroq kelmaysizmi? U manku bo'lib davosini. Bunisiga borsak ham mani kasalim, hammasi kasalim. To'g'ri diagnoz yo'q. Yuraveras, hammani kasalisiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyo Star.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ayayayam. Tavba Vostaki, salgini şomollasizem, doktor çakırıp yot volasiz, ha?
4: Makilip, mazam bu mu yaptı?
2: Kelime, uzun sizi tuzatıp koya kalayım.
4: Yo, azadı, kelimez. Hazır doktor geledi, hazır.
2: Vostaki, mana qo'shnimizim doktor chaqirgan ekan.
4: Xo'p, nima qildi? Tishlayaptimi?
2: Yo'q, tishlashga tishlamagan. Uni qulog'i og'riyotgan ekan. Doktor dori yozib beribdi.
4: Xo'p.
2: 2 kundan keyin qulog'i tugul, burni ham hech sezmay qopti.
4: Nima?

0: qaysarliklaringni qo'y. Bilasan, u sevaman. Jonam,
1: bu safar ham kechirmay, qayga boraman. Rahmat. Yuborgan.

0: Erkaz Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Stüvardes uçuşunu aldı kırıp. Ortak uçuşu. Salonda bir yolcu eşiğini açıyor. Hazır çıkıp kalaman diye yaptı. Kolu boylangan, başı da binti bar yolcu mu? Ha, açıyor. O her dönem şutta çıkıp kaladı.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl adı.
1: İki Dükkanı.
4: Lekinchi, o'ziyam tug'ilgan kun Rossiyam zo'r o'tvatdi. Nima deding?
2: San, adashmasam, menimcha shu kursdoshimizni yoqtirmasding-ku.
4: Sekro gapirsang-chi, o'zi eshitib qoladi.
2: Eshitishlar, o'zi nima kelding? Baribir yoqtirmaysan-ku.
4: Anima, tekin ujum bo'lgandan keyin kevurdim-de.
2: Shunaqa degin. Ol, men bu tortni oxirgacha yeb qo'y.
4: Yo'q, asiz o'da, boshqa umuman yomayman.
2: Nima semirib ketib, qo'ynagimga sig'may qolaman deb o'ylayapsanmi?
4: Yo'q, men uni xavotir

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Hayat judayam kızık. Baxt uyda bir söz aytıp turmuşka çıkasan. Çünkü bir söz aytıp ajırışasan.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.